Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti,

öyle mi olacaktı? Yalan dünya işleri. Hep sahte çıktı yazık. Sevmeleri, gülüşleri. Nereye gitsem anlamsız. Herkes kendinden yana. Yoruldum, dara düştüm. Çok yazık oldu bana. Çok yazık oldu bana. Hayallerim vardı benim. Hayallerim vardı benim. Hep mutluluktan yana. Kayboldu her şeyim birden. Gene acı kaldı bana. Soruyorum söyle lütfen. Soruyorum söyle lütfen. Hiç mi değer vermedin? İyi günlerimde koştum. Kötü günümde görmedim. İyi günlerimde koştum.

Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: burası Radyo Moda.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan, eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5. Benler

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.

0: Meclise sunulan teklifle taksicilere 3 yıl süreyle hasılat esaslı beyan imkanı tanınırken, 25 yaş altı gençler eğlence vergisinden muaf tutulacak, akaryakıt sektöründe ise sahte belgeye karşı önlemler artırılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerde derin görüş ayrılıkları bulunduğunu belirterek, anlaşmaya ulaşmanın henüz mümkün olmadığını ifade etti ve savaşın sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday gösterdi. Warsh, yemin töreninde reform vurgusu yaparak ekonomide büyümenin önemine dikkat çekti ve bağımsızlık sözü verdi.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
0: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve tarihindeki 10. zaferini elde etti. EuroLeague dörtlü finalinde Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90 yenerek finale yükseldi ve 24 Mayıs'ta kupayı kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. İşte listede yer alan isimler.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu. Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6699 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans. Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir havayla geçecek. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken özellikle iç kesimlerde yağışların yerel olarak güçlü olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi için de benzer hava koşulları söz konusu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlenecek. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağış öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18 derece ancak yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşanacak. En yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmurlar bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yolunda Karadeniz sahil yolunda bir tır, iki otomobile çarparak 5 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde siyasi güncel konular ve parti yönetimi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ üyesini yakalayarak Türkiye'ye getirdi ve bazıları Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı çıktı. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. Sakarya Valiliği güvenlik için emniyet ve jandarma personeliyle önemli tedbirler aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi öğrencileri belirsizlik ve endişe içinde. Yükseköğretim Kurulu öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı. Eğitime Mimar Sinan Üniversitesi'nde devam edilecek.
1: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve tarihindeki 10. zaferini elde etti. Euroleague dörtlü finalinde Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90 yenerek finale yükseldi ve 24 Mayıs'ta kupayı kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. İşte listede yer alan isimler.
1: Lokman Aktaripek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6699 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir havayla geçecek. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken özellikle iç kesimlerde yağışların yerel olarak güçlü olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi için de benzer hava koşulları söz konusu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlenecek. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağış öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18 derece ancak yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşanacak. En yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmurlar bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Auto Expertiz.
8: Reklamları dinledin.

0: Şimdi de reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Sen arı ol, ben bal olurum. Benim sende yüreğim var. Bir bakarsın yar,

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısında 96 milletvekilinin 95'inin oyunu alarak yeniden CHP-TBMM grup başkanlığına seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. YSK, yerel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu ele aldı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerin iptal edilmesi talebini reddetti ve sürecin devam edeceğini açıkladı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen selde çiftlikteki bir köpek akıntıya kapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeğin yüksek yere çıktığı ve çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanları kurtardığı anlar kaydedildi. Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür madeninde gaz kaynaklı patlama sonucunda en az 90 madenci hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri madene müdahale etmeye başladı. Kazalar son yıllarda azaldı fakat hala meydana geliyor. Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı 7 yıl sonra %100 doluluk oranına ulaştı. Yoğun yağışlar sayesinde baraj enerji üretimini tam kapasiteyle gerçekleştiriyor ve kapakların açılması bekleniyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bordo Mavililer 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı. Liverpool Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayınladı. Salah 9 yıl boyunca kulübe önemli katkılarda bulundu ve birçok başarı elde etti. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı. Üst üste ikinci kez elendi.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6699 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir havayla geçecek. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken özellikle iç kesimlerde yağışların yerel olarak güçlü olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi için de benzer hava koşulları söz konusu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlenecek. En yüksek sıcaklık 20 derece ve hafif yağış öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18 derece ancak yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşanacak. En yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmurlar bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban

0: 6929. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm, kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bu dünyada bizden kapak olsun her dostluğa.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemiz.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Gürsel Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının 7 ay içinde yapılacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in aramasına dönüş yapmadı. Kurultay tarihine ilişkin görüşmeler yapıldı ve karar alındı. TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle Emniyet Teşkilatı'nda kadro yapısı değişiyor. Binlerce yeni üst rütbeli kadro açılırken 5,1 milyar liralık tasarruf sağlanması bekleniyor. Yönetim gücünün artırılması hedefleniyor. Hatay'da meydana gelen selde çiftlikteki bir köpek akıntıya kapıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri köpeğin yüksek bir yere çıktığını ve çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını kurtardığını gösteriyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişi kaza kurbanı oldu. Ayvalı Barajı, Oltu ilçesinde son 7 yılın en yüksek doluluk oranı olan %100'e ulaştı. Yoğun yağışlar, enerji üretimi ve tarımsal sulama için olumlu katkı sağladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bordo Mavililer 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı. Liverpool Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayınladı. Salah 9 yıl boyunca kulübe önemli katkılarda bulundu ve birçok başarı elde etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı. Üst üste ikinci kez elendi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6699 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu tahminine göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması öngörülüyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak ve hafif yağmur meydana gelecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve yağış beklenmiyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak ve orta şiddette yağmur öngörülüyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama, delegelerin oy iradesini etkilemeye yönelik müdahale. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada uzlaşı olmadığını ve 40 gün içerisinde kurultay beklediklerini belirtti. Ayrıca grup başkanlığı seçimini kazandığını ve partinin iktidar yürüyüşünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset çıkar yarışı olmadığını vurguladı. Devlette kavga edenlerin yaptıklarının siyaset olarak kabul edilmediğini belirtti ve terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Kurban Bayramı'nda tatil planları alt üst olabilir. Hava durumu tahminlerine göre bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Uzmanlar tatilcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şemsiyelerini yanlarına almaları gerektiğini belirtti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen selde bir köpeğin akıntıya kapılıp yüksek bir yere çıktığı anlar, çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını kurtardığı anlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret ederek gidişatı durdurmak için çalışacaklarını ifade etti. Trabzonspor'un oyuncusu Cristinao Oğulay, Instagram'da "Siz Türkler ırkçısınız" paylaşımı yapıp kısa sürede tepkilerden dolayı sildi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Onu açu, 2 gol atarak zaferi getirdi. Konyaspor penaltı kaçırdı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa

0: Parçalı ve çok bulutlu hava koşullarına sahip. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer hava durumu öngörülüyor. Burada da parçalı ve çok bulutlu bir havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve hafif yağış bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece ölçülecek. Hava genellikle bulutlu ve sağanak yağışlar yaşanacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Hava ara ara bulutlu ve yağış beklenmiyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Hava yağmurlu ve yağışların orta şiddette olması bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

yaprakları dökülüyor sokaklara. Kırık dallara inceden kar yağıyor. Hangi yana baksam karşımda gülen gözlerin, soğuk odalarda yüreğim yanıyor. Sensiz.

0: Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

meleklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi. Çok şey söylemek isterdim. Çok şarkı söylemek isterdim veya yazmak isterdim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

temize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

bütün şarkıları susmuş odalar. Gecenin bir vaktinde tenhayken

Sen ki bu beyninde davullar çalan kızgın adamın boynuna yeşil bir zümrüt kolye gibi takılmışsın. Sen ki uçurumlarımın kenarında benden menekşe topluyorsun. Gecelerimi örtülen bir samanyolu taşıyorsun üstüme. Eli öpülecek kadınsın. Şarlatanlar tiyatrosunda safir, bedbin kalabalıklarda topaz. Sen atom bombası, sen şah damarı. Yüzyıllardır bir başına kırlardan yolmuşun kendini. Safalar getirmişin, çay gibi gelmişin, ılık ılık sürerek çakılları. Nehir olmuşum mum karanlığıma, sevdiğine kendini yakmış bir ateş böceği. Gününü ziyan eden bir kelebek, beyninde depremler çatlatan bir şairin kadını. Sen el öpülecek kadınsın.

Yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yassını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümden ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi. Ne sen sor,

Burası Radyo Moda.

Bir aşkın esiri oldum.